Will? Allô? Ha una tosse S, no? Konuşmayınimli, seni de diyor. Lütfen konuş. Konuşmayınimli, lütfen. Konuşmayınimli. Neden susuyorsun? Konuş. Suçu bende arıyorsun, değil mi?